0: Konuşma. Dedi. Yanaş ama sokulma.
1: Dedi.
0: Tut ama tutulma.
1: Dedi.
0: Hava at ama atılma.
1: Dedi.
0: Önem ver ama açılma.
1: Dedi.

Bakalım içimdeki zembere kırıldı artık. Tamir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir.

içimdeki zembere kırıldı artık. Tamir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir.